zilla muhteşem bir miydi ama mübarek doku farhana kutba ve sırcıyla.